Sana isyanım, güzel günlerim.

Ben de unutamam geçse de yıllar. Seviyorum seni dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma.

0: Hac suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 78 ayettir. Bir bölümünde Hazreti İbrahim devrinde başlayıp Hazreti Muhammed'le devam eden hac ibadetinden bahsettiği için bu adla anılmıştır.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
1: Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğundan vazgeçer. Her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi görürsün. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

0: İnsanlardan Allah hakkında bilgisizce tartışan ve her azgın şeytana uyan kimseler vardır.
1: Kutibe aleyhi ennehu men tevellahu fe ennehu yudilluhu ve yehdihi ila azabis sa'ir.
0: Şeytan hakkında her kim onu dost edinirse mutlaka o kendisini saptırır ve alevli cehennem azabına götürür diye yazılmıştır.
1: Ya eyyuhen nas in kuntum fi raybin min el ba'th fe in

Ey insanlar! Eğer öldükten sonra tekrar dirilme konusunda şüphe içindeyseniz, bilin ki biz sizin aslınızı topraktan, sonra bir damla meniden, sonra alaka denilen embriyodan, sonra da yaratılışı belirli ve belirsiz bir lokma et parçasından yarattık. Size kudretimizi açıkça gösterelim diye böyle yaptık. Biz dilediğimizi anaların rahimlerinde belirli bir zamana kadar durdururuz. Sonra da sizi küçük bir bebek olarak dünyaya çıkartırız. Daha sonra en güçlü

Rızanıza ermeniz için sizi yaşatıyoruz. Sizden bir kısmınız ölüyor, bir kısmınız da ömrün en zayıf ve fena devresine kadar ulaştırılıyor. Biraz bilgiden sonra hiçbir şey bilmez hale gelmesi için böyle yapılıyor. Sen yeryüzünü kuru ve ölü bir halde görürsün. Fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titrer, kabarır ve her güzel çiftten bitkiler bitirir.

0: Bütün bunlar Allah'ın hak olmasındandır. Şüphesiz ki O ölüleri diriltir ve O'nun gücü her şeye yeter.
1: وَاَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ ف۪يهَا وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ
0: Kendisinde hiç şüphe olmayan kıyamet saati mutlaka gelecektir. Allah gerçekten kabirlerde bulunan kimseleri diriltip kaldıracaktır.

0: munir.
1: İnsanlardan öyle kimseler vardır ki ne bir ilme, ne bir delile ve ne de vahye dayanan aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışır durur.
0: Taniye itfihi li yudill an sabilillahi lehu fid dunya khizyun ve nuziquhu yawmal kıyameti azabal hariq.
1: O insanları Allah yolundan saptırmak için gururla salınarak mücadele eder. Onun için dünyada bir rezillik vardır. Biz ona kıyamet günü de yangın azabını tattıracağız.
0: ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ.
1: Ona bu senin ellerinle yaptığın işin karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına asla haksızlık edecek değildir denir.
0: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ فَاِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ.
1: İnsanlardan Allah'a bir tereddüt üzere ibadet eden kimseler vardır. Eğer kendisine bir iyilik dokunursa onunla rahatlar. Kendisine bir kötülük dokunursa yüzüstü döner, dünyayı da ahireti de kaybeder. İşte apaçık zarar budur.

0: O Allah'ı bırakır, kendisine zarar ve fayda veremeyen şeylere tapar. İşte hidayetten uzak sapıklık budur.
1: يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ اَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ
0: O zararı faydasından daha yakın olan şeylere tapar. Taptığı şey ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır.

Şüphesiz ki Allah, iman edip salih ameller işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Doğrusu Allah istediğini yapar. Men

0: ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.
1: Her kim Allah'ın peygambere dünyada ve ahirette yardım etmeyeceğini sanıyor ve yardım ettiğini görünce de öfkeye kapılıyorsa tavana bir ip uzatsın, sonra da kendisini yerden kessin de baksın. Çare olarak başvurduğu bu tuzak öfkelendiği şeyi engelleyebilir mi?

0: أُرِيبَ.
1: İşte biz Kur'an'ı böyle apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz ki Allah dilediğini doğru yola iletir.
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذ۪ينَ أَشْرَكُوا

İman edenler, Yahudiler, yıldıza tapanlar, Hristiyanlar, ateşe tapanlar ve Allah'a ortak koşanlar var ya, Allah kıyamet günü onların arasında haklıyı haksızdan ayıracak olan hükmünü verecektir. Allah her şeye şahittir.

0: وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
1: Görmüyor musun ki göklerde bulunanlar, yerde bulunanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu Allah'a secde ederler. Birçoklarının da üzerine azap hak olmuştur. Allah kimi hor kılarsa artık ona ikram edecek hiç kimse yoktur. Şüphesiz ki Allah dilediğini yapar.
0: هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا

0: فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ
1: İşte bu müminlerle kafirler Rableri hakkında tartışmaya giren iki hasım zümredir ki inkar edenler için ateşten elbiseler kesilmiştir. Başlarının üzerinden de kaynar su dökülür.
0: يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ
1: O su ile karındaki bağırsak ve ciğerleri ile derileri eritilir. Demir topuzlarla dövülmek de onlar içindir.
0: كُلَّمَا اَرَادُوا اَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍ اُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقُ
1: Her ne zaman uğradıkları sıkıntıdan dolayı cehennem ateşinden çıkmak isteseler, topuzlarla bulundukları yere çevrilirler ve kendilerine tadın yangın azabını denir.

0: تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.
1: Doğrusu Allah iman edip salih amel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada altın bileziklerle ve incilerle süslenirler. Onların cennetteki elbiseleri de ipektir.
0: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ.
1: Onlar sözün güzeline ulaştırılmışlar, övülmeye layık olan Allah'ın yoluna eriştirilmişlerdir.
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ

Biz inkar edenlere, Allah yolundan alıkoyanlara, Mekke'de oturan ve dışarıdan gelen bütün insanlara eşit olarak ibadet yeri kıldığımız Mescid-i Haram'dan insanları men edenlere, orada zulümle haktan sapmak isteyenlere acı bir azap tattıracağız. Ve

Hani biz İbrahim'e Kabe'nin yerini göstermiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut.

0: عميق.
1: İnsanlar arasında haccı ilan et. Gerek yaya olarak ve gerekse bütün uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler.

0: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ.
1: Gelsinler de kendilerine ait menfaatleri görsünler. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları belirli günlerde keserken onun adını ansınlar. Kestiğiniz kurbanlardan siz de yiyin. Sıkıntı içinde bulunan fakire de yedirin.
0: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
1: Sonra kirlerini temizlesinler, adaklarını yerine getirsinler ve Kabe'yi tavaf etsinler.
0: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَجَتَنِبُوا الرِّجَسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَجَتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ.
1: İşte böyle yapsınlar. Her kim Allah'ın yasaklarına saygı gösterirse, bu kendisi için Rabbinin yanında daha hayırlıdır. Size Kur'an'da haramlığı okunanların dışındaki hayvanlar helal kılındı. Artık o pis putlardan kaçının, yalan sözden sakının.
0: Hunefâ'a lillâhi gayra müşrikîne bih.

0: الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: Kendisine ortak koşmadan Allah'a yönelen kimseler olun. Her kim Allah'a ortak koşarsa sanki o gökten düşüp de kendisini kuşların kaptığı veya rüzgarın uzak bir yere sürüklediği şey gibidir.

İşte böyledir. Kim Allah'ın nişaneleri olan hac ibadetine ve kurbanlara saygı gösterirse, şüphesiz ki bu kalplerin takvasındandır.

O kurbanlıklarda sizin için belirli bir süreye kadar yünlerinden ve sütlerinden bir takım menfaatler vardır. Sonra da varacakları yer Beyt-i Atik olan Kabe'dir.

0: أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ
1: Biz Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine onun adını ansınlar diye her ümmet için bir kurban kesme hükmü koyduk. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Öyleyse yalnız ona teslim olun. Ey Muhammed! O alçak gönüllü temiz kimseleri müjdele.

Onlar öyle kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Başlarına gelen musibetlere sabrederler. Namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.

0: منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
1: Biz kurbanlık deve ve sığırları da sizin için Allah'ın nişanelerinden kıldık. Onlarda sizin için dünya ve ahirette bir hayır vardır. Onlar ayakta sıra halindeyken keseceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları yere düşüp canları çıkınca da onlardan yiyin. Kanaat edip istemeyen fakire de, dilenen fakire de yedirin. Şükredesiniz diye biz onları böylece size boyun eğdirdik.

0: منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
1: O hayvanların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Fakat sizin takvanız ona ulaşır. Sizi doğru yola ilettiği için Allah'ı yüceltesiniz diye o böylece kurbanlık hayvanları size boyun eğdirmiştir. Ey Muhammed, iyilik yapanları müjdele.

0: كفور.
1: Şüphesiz ki Allah iman edenleri savunur. Allah hiçbir hain nankörü sevmez.
0: اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَد۪يرٌ
1: Kendisine savaş açılan müminlere zulme uğramaları sebebiyle cihat izni verilmiştir. Şüphesiz ki Allah onlara yardım etmeye elbette kadirdir. اَلَّذ۪ينَ

0: aziz.
1: Onlar sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah'ın bazı insanları diğerleriyle savması olmasaydı, mutlaka manastırlar, kiliseler, havralar ve içerisinde Allah'ın adının çokça anıldığı mescitler yıkılırdı. Andolsun ki Allah kendi dinine yardım edeni muzaffer kılacaktır. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.
2: اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ
1: Eğer kendilerine yardım vaat ettiğimiz müminleri yeryüzünde iktidar mevkiine getirirsek, namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler, kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin sonu Allah'a dönecektir.
2: وَاِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ
1: Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa, onlardan önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri de peygamberlerini yalanlamışlardı.
2: وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَاَصْحَابِ

0: Bir.
1: İbrahim'in kavmiyle Lut'un kavmi ve Medyen halkı da yalanlamıştı. Musa da yalanlandı. Ben de o kafirlere mühlet verdim. Sonra da onları azapla yakaladım. Görsünler beni inkar nasıl olurmuş. Fakat

0: Biz halkı zalim olan nice memleketleri helak ettik. Şimdi orada duvarlar çöken damlarının üzerine yıkılmıştır. Orada nice kullanılmaz hale gelmiş kuyular ve ıssız kalmış muhteşem saraylar vardır.
1: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ

0: sudur.
1: Onlar hiç yeryüzünde dolaşmazlar mı ki düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? Doğrusu gözler kör olmaz, fakat göğüslerdeki kalpler körleşir.
0: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ
1: Ey Muhammed! Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Allah sözünden asla caymayacaktır. Şüphesiz ki Rabbinin yanında bir gün sizin saydığınız bin yıl gibidir.
0: وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ
1: Ben halkı zalim olan nice memleketlere önce mühlet verdim. Sonra da onları azapla yakaladım. Sonunda dönüş yalnız banadır.

0: مُبِينٌ
1: Ey Muhammed! De ki, ey insanlar! Ben sizin için sadece apaçık bir uyarıcıyım.
0: فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ
1: İman edip salih amel işleyenler için bağışlanma ve bol rızık vardır.
0: وَالَّذ۪ينَ سَعَوْا ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ
1: Ayetlerimizin başarısız kalması için birbirleriyle yarışıp koşanlara gelince, işte onlar cehennemliktir.

0: Biz senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki o bir şey arzu ettiği zaman şeytan onun arzusu içerisine kendisini meşgul edecek bir şey atmış olmasın. Fakat Allah şeytanın attığı şeyi hemen iptal eder. Sonra kendi ayetlerini sağlamca onun kalbine yerleştirir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَف۪ي شِقَاقٍ بَع۪يدٍ
0: Allah şeytanın attığı şeyi kalplerinde hastalık olan münafıklarla kalpleri katılaşan kafirler için bir imtihan vesilesi yapmak için böyle yapar. Şüphesiz ki zalimler haktan uzak bir ayrılık içindedirler.
1: وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ

0: Yine Allah böyle yapar ki kendilerine ilim verilenler Kur'an'ın Rabbin tarafından gelen bir gerçek olduğunu bilsinler de ona inansınlar ve kalpleri ona saygı duysun. Şüphesiz ki Allah iman edenleri mutlaka doğru bir yola iletir.
1: وَلَا يَزَالُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ
0: İnkar edenler kıyamet saati ansızın kendilerine gelinceye kadar veya kurtulma gayretlerinin sonuçsuz kalacağı bir günün azabı kendilerine gelinceye kadar Kur'an hakkında devamlı şüphe içinde kalacaklardır.
1: El-Mulk

0: Naim.
1: Kıyamet günü hüküm ve saltanat yalnız Allah'ındır. Müminlerle kafirler arasında hükmü O verir. İman edip salih amel işleyenler nimet cennetlerinin içindedirler.
0: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينَ
1: İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

0: الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين.
1: Allah yolunda hicret edip sonra öldürülenleri veya ölenleri Allah güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz ki Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
0: لَيُدَخِلَنَّهُمْ مُدَخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَل۪يمٌ حَل۪يمٌ
1: Allah onları memnun kalacakları bir yer olan cennete koyacaktır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve çok yumuşak davranır.

İşte Allah'ın hükmü budur. Kim kendisine yapılan cezaya aynı şekilde karşılık verir, sonra yine kendisine saldırılırsa Allah ona mutlaka yardım eder. Allah gerçekten çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

Bu yardım Allah'ın kudretiyledir. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Gerçekten Allah her şeyi işitir ve görür.

0: kabir.
1: Bu da Allah'ın kudretiyledir. Çünkü gerçek ilah yalnız Allah'tır. Kafirlerin ondan başka taptıkları şeylerse batıldır. Çok yüce ve çok büyük olan da yalnız Allah'tır. Alem

0: فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير.
1: Görmüyor musun ki Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluveriyor. Gerçekten Allah çok lütufkardır, her şeyden haberdardır.
0: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ.
1: Göklerde ve yerde bulunanlar hep O'nundur. Şüphesiz ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Hamde layık olan yalnız O'dur.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ

0: Görmüyor musun ki Allah yeryüzünde bulunan şeyleri ve kendi emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize vermiştir. İzni olmaksızın yeryüzüne düşmekten göğü o tutuyor. Doğrusu Allah insanlara karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي اَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُم۪يتُكُمْ ثُمَّ يُحْي۪يكُمْ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُورٌ
0: Sizi yaşatan O'dur. Sonra sizi öldürür, sonra da tekrar diriltir. Gerçekten insan çok nankördür.
1: لِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنْهُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَدَعُ إِلَى رَبِّكَ اِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ
0: Biz her ümmet için bir ibadet yolu tayin ettik ki onlar bununla amel ederler. O halde hayvan kesme işinde seninle münakaşa etmesinler. Sen insanları Rabbine davet et. Çünkü sen gerçekten dosdoğru bir yol üzerindesin.
1: وَاِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
0: Eğer onlar seninle mücadele ederlerse onlara Allah sizin yaptıklarınızı daha iyi bilir de.
1: اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ف۪ي مَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَخْتَلِفُونَ
0: Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz hususlarda Allah kıyamet günü aranızda hüküm verecektir.
1: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِنَّ ذَٰلِكَ ف۪ي كِتَابِ İnne zalika alallahi yasir.
0: Bilmiyor musun ki Allah gökte ve yerde bulunanları bilir. Bunlar mutlaka levh-i mahfuzda yazılıdır. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.
1: Ve ya'budun min dunillahi ma lam yunzil bihi sultanan ve ma leysa lehum bihi ilm. وَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ نَص۪يرٍ
0: Müşrikler Allah'ı bırakıp hakkında hiçbir delil indirilmeyen ve hakkında kendileri için hiçbir bilgi bulunmayan şeylere tapıyorlar. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.

Ayetlerimiz kendilerine açık olarak okunduğu zaman kafirlerin suratlarında inkar alametini görüp tanırsın. Onlar neredeyse ayetlerimizi kendilerine okuyanlara saldıracak gibi olurlar. Ey Muhammed! De ki, ben size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? İşte o ateştir. Allah onu inkar edenlere vaat etmiştir. O ne kötü bir dönüş yeridir.

0: ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ.
1: Ey insanlar, size bir misal verilmiştir. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da taptığınız putlar hep bir araya toplansalar bile bir sinek dahi yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa onu sinekten geri alamazlar. İsteyen put da aciz, istenilen sinekte.
0: Ma kadarullah hakka kadri. İnallah le kaviyyun aziz.
1: Kafirler Allah'ın kadrini gereği gibi ölçemediler. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.
0: Allahu yastafi minel melâiketi rusulen ve minen nâs. İnnallâhe semî'un basîr.
1: Allah emrini tebliğ etmeleri için meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.
0: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ.
1: Allah onların önceden yaptıklarını da ileride yapacaklarını da bilir. Bütün işler yalnız Allah'a döndürülür.
0: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اُرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
1: Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk yapın ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.
0: وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ جَتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَمَا جَعَلَ

0: Allah yolunda hakkıyla cihad edin. Sizi İslam'a hizmet için O seçti. Din işlerinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Dininizi babanız İbrahim'in dini gibi geniş tuttu. Bundan önce de bu kitapta da size Müslüman adını Allah verdi. Böylece peygamber size şahit olsun. Siz de bütün insanlara şahitler olun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'ın dinine sarılın. Sizin dostunuz O'dur. O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştı ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi.
Eğer affeder, merhamet edersen, bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan, hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucak.

0: Değerli izleyenler, ABD ile İran arasındaki savaşta önemli bir mesafe aşıldı. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşmaya çok yaklaştıklarını söyledi. Dünyanın gözünü ayırmadığı Hürmüz Boğazı'nın da açılacağını belirtti. Amerika ve İran arasındaki savaş sona mı eriyor? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, CBS News kanalına konuştu. İran'la bir anlaşma yapmaya çok yaklaştıklarını ve müzakerelerin her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi. Trump benzer saatlerde Axios'a yaptığı açıklamada ise İran'la ilgili müzakere sürecini yakından izlediğini kaydetti. Tahran'la anlaşma şansı ve İran'a saldırılara dönme ihtimallerinin eşit olduğunu belirtti. ABD Başkanı üstü kapalı İran'ı tehdit etmeyi de ihmal etmedi. Ya onlara şimdiye kadar hiç görmedikleri kadar sert bir darbe indireceğim ya da iyi bir anlaşma imzalayacağız ifadesini kullandı. Trump daha sonraki saatlerde yaptığı açıklamada ise İran anlaşmasının son detaylarının görüşüldüğünü ve kısa süre içinde açıklama yapılacağını belirtti. Türkiye ve Suudi Arabistan, BAE, Katar, Mısır, Ürdün ve Bahreyn liderleriyle görüştüğünü kaydeden Trump, İran'la anlaşmaya dair konuları ele aldık dedi. ABD Başkanı dünyanın takip ettiği Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Boğazın yeniden açılacağını ifade etti. Öte yandan İran Devlet Televizyonu yetkililere dayandırdığı haberinde ABD ile anlaşmanın çerçeve metni konusunda son aşamada olduğunu bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı ve müzakere heyeti sözcüsü İsmail Bekai görüşmelere ilişkin anlaşmaya hem çok uzak hem de çok yakınız sözlerine yer verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuldu. Gizli servis olayın kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı olduğunu ve saldırganın vurularak ağır yaralandığını, daha sonra da hayatını kaybettiğini açıkladı. Olay sırasında ABD Başkanı Trump'ın da Beyaz Saray'da olduğu aktarıldı. ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Beyaz Saray yakınlarında peş peşe duyulan 20-30 el silah sesi paniğe neden oldu. Olayın hemen ardından Beyaz Saray'a giriş ve çıkışlar kapatıldı. Silah sesleri ve ardından yaşananlar o sırada Beyaz Saray kampüsünden muhabirine canlı olarak bağlanan CBS'in yayınına da yansıdı. Güvenlik birimleri söz konusu silah seslerinin Beyaz Saray'a yakın bir bölgede bulunan 17. Cadde ve Pennsylvania Avenue köşesinden geldiğini açıkladı. Bahçedeki gazetecileri briefing salonuna toplayan gizli servis Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı. FBI olayın silahlı saldırı girişimi olduğunu ve şüphelinin çıkan çatışmada vurulduğunu duyurdu. Buna göre saldırgan Beyaz Saray güvenlik kontrol noktasına yaklaşarak görevlilere ateş açtı. Görevliler de karşılık verdi. Saldırganın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, daha sonra da öldüğü açıklandı. Olayın ardından güvenlik güçleri bölgede kontrolün sağlandığını duyurdu. Ölen saldırganın kimliği de açıklandı. Şüphelinin 21 yaşındaki Nasir Best olduğu duyuruldu. Hayatını kaybeden saldırganın psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi. Öte yandan söz konusu silah seslerinin duyulduğu esnada ABD Başkanı Donald Trump'ın da Beyaz Saray'da olduğu bildirildi. Değerli izleyenler, bir başka gelişmeyle devam ediyoruz. Adana'da saat 04.26'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 8,6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Hemen detaylara bakıyoruz. Korkutan deprem saat 04.26'da Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana geldi. 4,9 büyüklüğündeki depremin derinliği 8,6 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Adana'nın merkez ilçelerinden de hissedildi. Panikleyen vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Depremin ardından AFAD'dan yapılan açıklamada an itibariyle olumsuz bir durumun olmadığı, sağ tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Siyasetten gelişmelere bakalım şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu. CHP'yi kuruluş kodlarına döndüreceğini söyledi. Özgür Özel ise en geç 40 gün içinde kurultaya gidileceğini ilan ederek süreç netleşene kadar Kılıçdaroğlu'yla yüz yüze görüşmeyeceğini açıkladı.
1: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Kemal Kılıçdaroğlu butlan kararının ardından ilk kez kameralar karşısına çıktı. CHP'nin ahlaki değerlerle sorgulandığına dikkat çekti. Partiyi kuruluş kodlarına döndüreceklerini söyledi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Tarihinde eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor.
1: Genel merkezdeki resmi indirilen ve aleyhinde slogan atılan Kemal Kılıçdaroğlu kırgınlığını gizlemedi. Parti tabanını ayrıştıracak söylemlerden kaçınılmasını istedi.
2: Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Aşağılayıcı bir dil kullanılmaz. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçırmak lazım.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından Özgür Özel konuştu. Kurultay için süre verdi.
3: 40 gün içinde ya da bayramdan sonraki 40 gün içinde, ilk mesaiyi takip eden 40 gün içinde nasıl yapacaksak kurultaya götürürüz ve artık bu kabus biter.
1: Özgür Özel kurultay ilanını görmeden Kemal Kılıçdaroğlu'yla yüz yüze görüşmeyeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantılarında konuşturulmayacağını açıkladı.
3: Sayın Kılıçdaroğlu da bir butlan kararıyla gelip de grup toplantısında konuşma yapmak ya da benden grup kürsüsünü kendisine teklif etmemi bekleyeceğini zaten düşünmüyorum. Zaten öyle bir şey yok. Zaten o şartlar altında öyle bir şeyi kendi de istemez, toplumsal kabul de görmez bu.
1: Peki 40 gün içinde kurultay kararı alınmazsa ne olacak? Özel parti tüzüğüne göre kurultayı kendilerinin toplayacağını söyledi.
0: Değerli izleyenler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin mutlak butlan kararı ile iptal edilen 38. olağan kurultayına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 ilde 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 9 şüpheli tutuklandı, 4 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.
4: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası kritik bir gelişme yaşandı. İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kurultay sürecinde delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik usulsüzlük ve müdahale iddialarını incelemek üzere başlattığı soruşturmayı derinleştirdi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak gibi suçlamalar yöneltiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya olmak üzere toplam 7 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda evrak ve dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınanlar arasında CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Umut Sapan da yer aldı. Veli Ağbaba'nın makam şoförü Gaffar Çiçek de Malatya'da gözaltına alındı. CHP kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli tutuklama istemiyle, 2 şüpheli ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 9 şüpheli tutuklanırken 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
0: Sevgili izleyiciler, CHP'de mutlak butlan kaosu
4: sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

0: Kılıçdaroğlu genel başkanlığını ilan etti. CHP'de mutlak mutlan kaosu sürüyor.
1: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Köklü bir partiyiz. Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız.
0: İstinaf Mahkemesi'nin Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayı yok sayması CHP'de yönetimi de dengeleri de değiştirdi. Koltuğu iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu titrini CHP genel başkanı olarak güncelledi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı neredeyse genel merkez orasıdır.
0: Genel merkezden çıkmama kararı alan Özgür Özel ve yönetimine bir şok da Yüksek Seçim Kurulu'ndan geldi. Kurul CHP'nin butlan kararı ile ilgili yaptığı itirazı reddetti.
3: Hukuk mahkemelerinin kararlarının icrası hakkında kurulumuza anayasa ve yasalarca verilmiş herhangi bir görev ve yetki bulunmadığından yazının işlem yapılmaksızın mahalline iadesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
0: CHP'de saflar da netleşmeye başladı. Bazı CHP milletvekilleri ve belediye başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı. Bazıları bizzat ziyaret etti.
4: Hani dönüp de ne konuşacağız?
0: Taraflar arasında ilk temasla bu gelişmelerin ardından sağlandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk telefonuna çıkmayan Özgür Özel bu sefer kendisi aradı. İkili arasında kurultay zamanı tartışması yaşandı.
2: Görüşmede de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel'e iletti.
4: En uygun zaman.
5: En uygun zaman.
4: En uygun zaman. En uygun zaman en kısa zamandır.
0: Özgür Özel kendisini destekleyen partilileri de genel merkeze çağırdı, tehditlerini sürdürdü.
6: İcabında hayatı durdurmaya var mısınız?
0: Özel genel merkezdeki ikinci gününde kurmaylarıyla toplantı üstüne toplantı yaptı. Kapalı grup toplantısına katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyunu alarak meclis grup başkanı seçildi.
7: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli siyaset ve liderlik okulu sertifikası töreninde konuştu. CHP'deki butlan tartışmasına girmedi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
8: Adı Türk ve Türkiye yüzyılıdır ve tarih ırmağı bu yatağa doğru akmaktadır.
0: Bu yüzyıla Türkiye'nin damga vuracağını söyledi Bahçeli, aksini iddia edenlere meydan okudu.
8: Bunun aksini iddia edenler tarihle ve Türk ile kavga etmeyi göze almalıdır. İnancımız tamdır, gözümüz karadır, kılıcımız keskindir. Yolumuz hak yoldur.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin siyaset ve liderlik okulu sertifika töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin kardeşlik projesi olduğunu tekrarladı. Türkiye için önemine dikkat çekti.
8: Dünya dengeler sisteminde Türkiye'nin en sağlıklı, en sağlam pozisyona yerleştirmek, Türk milleti ve devletinin tarihsel varlığını, birliğini, bütünlüğünü gelecek bin yıla taşımaktır.
0: Törenin sonunda Bahçeli'ye 23 dönem öğrencileri tarafından yapılan ve Devlet Kapısı adı verilen eser takdim edildi.
7: Sevgili izleyiciler, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Karaca'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
9: Yok, hiç tedavi olmamıştım.
0: Maskeli saldırgan belediye başkanını hedef aldı, ateş açıp kayıplara karıştı. Olay Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre yüzünü maskeyle gizleyen şüpheli Alim Karaca'nın evinin bulunduğu sokağa geldi. Bir süre çevrede bekleyen saldırgan daha sonra silahını çıkarıp ateş etti. Kurşunlardan biri Alim Karaca'nın ayağına isabet etti. Saldırgansa olayın ardından hızla kaçtı. Şüphelinin kaçış sırasında inşaat halindeki bir bölgede görüldüğü öne sürüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Karaca ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüphelinin yakalanması için de geniş çaplı çalışma başlatıldı.
7: Sevgili izleyiciler, ateşkes ilan edildi ama bombalar susmadı. İsrail gece yarısı mülteci kamplarını vurdu. Çocuklar enkaz altında kaldı. Aileler sevdiklerini elleriyle aradı. Gazze'de sirenler ve çığlıklar yine geceyi kapladı. Saldırılarda çok kişi hayatını kaybederken Batı Şeria'da bir damat düğün günü gözaltına alındı.
10: Ah!

0: Terör devleti İsrail ateşkesi yine ihlal etti. Nuseirat ve Bureiç mülteci kampında yaşayan sivillere hedef aldı. Gece vakti düzenlenen saldırı sonrası çok sayıda bina yıkıldı. Filistinliler enkazlara koştu. Bombardımandan kurtulanlar yaralıları kurtarmak için moloz yığınlarının arasına girdi. Fenerlerle yıkıntıların arasında canlı arandı. Enkazdan çıkarılanlar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Bazı yaralılar yakınları tarafından taşındı. Saldırıdan en çok çocuklar etkilendi. Doktorlar ve hemşireler zamanla yarıştı. Acil servislerde ilk müdahale yapıldı. İşgal güçlerine saldırılarında en az 8 kişi şehit oldu. 30'dan fazla da yaralandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katledilenlerin sayısı 73 bine yaklaştı. İşgalciler Batı Şeria'da da terör estirmeye devam ediyor. İsrail ordusu Cenin kentinde bir düğün salonunu bastı. Filistinli damat Yezen Muhammed Kabha düğün günü gözaltına alındı.
1: Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan küresel Sumut filosunun yabancı aktivistleri ülkelerinde sevgi seriyle karşılandı. Yunanistan, Fransa, Belçika ve Hollanda'da Filistin destekçileri aktivistleri yalnız bırakmadı.
2: Yaşadığımız işkenceler 19. yüzyıla ait. Bizim için şok edici olan, bedenen ve ruhen yaşadığımız sorunlardan çok bir halka güç verildiğinde nasıl bu kadar insanlıktan çıkabileceğini görmekti.
0: Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkmış, İsrail tarafından alıkonulmuşlardı. 19 Yunan aktivist ülkelerine geri döndü. Aktivistler Atina'da Filistin destekçilerini sevgi seliyle karşılandı.
3: Yunan kafilesinin tamamı, 19'umuz da hem denizde ve gemide kurulmuş hapishanede hem de karada götürüldüğümüz hapishanede işkenceye uğradık.
0: Fransa'nın başkenti Paris'te de benzer görüntüler vardı. İki kafileyle Paris'e dönen Fransız aktivistler yaşadıkları işkenceyi anlattı.
2: Bazı kadınlar cinsel saldırılara maruz kaldı. Bizleri saatlerce dizlerimizin üzerinde, kafamız yerde tuttular. Defalarca hakarete uğradık. Saçlarımızı çektiler, silahların dipçiğiyle dövüldük.
0: Serbest bırakılan Hollandalı aktivistler içinse Amsterdam'da karşılama töreni düzenlendi. Aktivistler çiçeklerle karşılandı. Filistin'e destek pankartları açıldı. Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut konvoyu ise 6 günlük bekleyişin ardından yola koyuldu. Konvoy Libya'nın Sirte kentinden Gazze'ye doğru hareket etti.
1: Değerli izleyenler, Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde DAEŞ'e yönelik bir operasyona imza attı. MİT'in Suriye'de Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli gerçekleştirdiği operasyon sonucu kırmızı bültenle aranan 10 DAEŞ'li yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yakalananlardan birinin Ankara GAR saldırısıyla bağlantılı olduğu belirlendi.
0: Sınır ötesinde adım adım takip edildiler, kıskıvrak yakalandılar. MİT DAEŞ'ın militanlarının peşindeydi. Kırmızı bültenle aranan 10 teröristin izi Suriye'de bulundu. Takip ve izleme çalışmalarına Suriye İstihbarat Servisi de destek verdi. En uygun zamanda düğmeye basıldı. 10 terörist Suriye sınırları içinde ele geçirildi. Türkiye'ye getirilen 10 terörist hakim karşısına çıkarıldı. 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Teröristlerin geçmişte birçok eylemde yer aldıkları belirlendi. Şüphelilerden birinin de 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.
1: Gel. Sevgili izleyiciler, Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi olan firari Umut Altaş Amerika'da yakalandı. Altaş gözaltına alınmadan önce çarpıcı açıklamalar yaptı. Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünü ve cansız bedeninin nasıl yok edildiğini tek tek anlattı.
0: Gülistan Doku cinayetine itiraf etti. Amerika'da yakalanan Umut Altaş arkadaşı Türkay Soneli suçladı. Üniversite öğrencisi Gülistan Doku Tunceli'de 5 Ocak 2020'de ortadan kaybolmuştu. Yeniden başlatılan soruşturma dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Soruşturmanın kilit ismi ise Mustafa Türkay Sonel'in arkadaşı olan ve Amerika'ya kaçan Umut Altaş'tı. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Altaş ilk kez konuştu. Cinayeti Türkay Sonel'in işlediğini söyledi. Altaş bugüne kadar cesedi bulunamayan Gülistan Doku'nun nasıl yok edildiğini de anlattı. Valinin korumasına adres gösterdi. Umut Altaş bu açıklamaların ardından FBI tarafından yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Altaş'ın kısa sürede Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.
1: İzmir'de 8 yıl önce inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık dosyasında kurulan özel ekip sis perdesini aralayarak büyük bir tutuklama dalgasına imza attı. Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü ve inşaat şirketi sahiplerinin de bulunduğu gözaltındaki 23 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4: Adalet mücadelesi içine girdi.
0: Dorukhan Büyükışık soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili kurulan özel ekip dosyayı çözdü. Aralarında emniyet müdürü ve iş insanlarının da bulunduğu 23 kişi tutuklandı.
5: Ve maalesef.
0: İzmir'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de bir inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunmuş ve olaya önce intihar denilerek üstü kapatılmak istenmişti. Ancak acılı ailenin pes etmeyen mücadelesi 8 yıl sonra gerçeği gün yüzüne çıkardı.
5: Don kamera burada.
0: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi dosyayı iğneyle kuyu kazar gibi yeniden inceledi. Deliller tek tek toplandı ve kasten öldürme, suç delillerini yok etme ve yalan tanıklık suçlarından düğmeye basıldı. İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Aydın ve Samsun dahil tam 9 ilde jandarma terörle mücadele ekipleri tarafından şafak operasyonu düzenlendi.
6: Bu beyanların tamamına etkili
0: gözaltına alınan şüpheliler arasında dönemin ilçe emniyet müdürü, inşaat şirketinin ortakları ve oğluyla İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada tutuksuz yargılanan 5 şantiye görevlisi de yer almıştı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüphelinin tamamı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise süratle devam ediyor.
1: İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda dolar ve eurolarla 21 kilo sahte altın ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
0: Kurban Bayramı öncesi piyasayı sahte para ve altınla dolandırmaya çalışan şebekeye darbe indirildi. İstanbul polisi aylardır takip ettiği kalpazanların inine girdi. Piyasaya sürülmeye hazır milyonlarca liralık vurgunun önüne geçildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te bir adrese baskın düzenledi. İki şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda ele geçirilenlerse adeta küçük bir darphaneyi andırıyordu. Kalpazanların sadece kağıt para değil çok miktarda sahte altında ürettiği ortaya çıktı. Aramalarda tam 660.800 sahte ABD doları, 71.180 sahte avro ve 6.000 adet avro filigranı ele geçirildi. Şebekenin altın oyunu da operasyonla bozuldu. Adresten 21 kilogram sahte altın, sahte altın yapımında kullanılan 16 kilogram saç levha, 5000 adet altın ambalajı, altın kesme ve pres makinesiyle gram altın kalıbı çıktı. Mali şube ekipleri ele geçirilen malzemelere el koydu. Gözaltına alınan iki şüpheli de adliyeye sevk edildi.
1: Bayram için yola çıkan aileden geriye maalesef acı kaldı. Giresun'da meydana gelen korkunç kazada kontrolden çıkan tır kırmızı ışıkta bekleyen araçlara daldı. Anne, baba ve 3 çocuk ne yazık ki hayatını kaybetti.
0: Bayram sevinciyle yola çıktılar ancak o yolculuk kabusa döndü. Korkunç kazada bir aile yok oldu. Feci kazanın adresi Giresun. İstanbul'dan Trabzon'a bayram ziyareti için yola çıkan Ali Yıldız, eşi Melek Yıldız ve çocukları Hamza, Hasan'la Yağmur Yıldız araçlarıyla seyir halindeydi. İddiaya göre hızla ilerleyen tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan dev araç Yıldız ailesinin bulunduğu otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç önünde bekleyen başka bir otomobile savurdu. İki araç da tırın arasında ezildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için zamanla yarış başladı. Ancak acı haber kısa süre sonra geldi. Ali Yıldız, eşi Melek Yıldız'la çocukları Hamza, Hasan ve Yağmur yaşamını yitirdi. Bayram yolculuğu faciayla sona erdi. Diğer otomobilde bulunan Ferhat, Fatma, Rana, Sümeyye, Meltem ve Eymen Yıldız ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisine sürdüğü öğrenildi. 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Tedavi altına alınan tır sürücüsünün ise taburcu olduktan sonra gözaltına alınacağı öğrenildi.
1: Sevgili izleyiciler, Kurban Bayramı öncesinde halkın dini ve manevi duygularını istismar eden dilencilere yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Şanlıurfa'da yakalanan bir dilencinin üzerinden 117 bin lira çıktı. Zabıtaların paraları saymakta zorlandığı anlarsa kameralara yansıdı.
7: 3200, 3400, 3600.
0: Say say bitmedi. Zabıta ekiplerinin takibi aldığı bir dilencinin üzerinden bir servet çıktı. Şanlıurfa'da kent genelinde dilencilere yönelik bir çalışma gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri otogar ve çevresinde bir kişinin dilencilik yaptığını tespit etti. Şüpheli sağlık sorunları yaşadığını ve maddi sıkıntı içinde olduğunu söyleyerek vatandaşlardan para topladığı sırada suçüstü yakalandı.
7: 200, 400, 600, 800, 2000.
0: Gözaltına alınan şüpheli zabıta karakoluna götürüldü. Dilencinin üst aramasında 117 bin lira çıktı. Paraları sayabilmek için 3 zabıta personeli görev aldı. Ekiplerin paraları saymakta zorlandığı anlarda kameralara yansıdı.
7: Dilenci üzerinden 117 bin TL ele geçirdi.
0: Paralara tutanakla zabıta ekipleri tarafından el konuldu. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
1: İstanbul Şişli'de 26 yıl önce işlenen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay cinayetinde dikkat çeken bir gelişme var. Savcılık kararıyla 4 şüphelinin mezarı açıldı. Kriminal ekipler DNA örnekleri aldı. Yıllardır faili bulunamayan cinayette şimdi gözler adli tıptan çıkacak sonuçlara çevrildi. Evet.
0: 26 yıl önce işlenen cinayette düğmeye yeniden basıldı. Savcılık talimat verdi. Şüphelilerin mezarları tek tek açıldı. Çağla Tuğaltay dosyasında kritik süreç başladı. İstanbul Şişli'de 1999 yılında öldürülen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay cinayeti yeniden gündemde. Aradan geçen yıllara rağmen failleri bulunmayan dosyada aile yeni bir başvuruda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Şüpheli görülen 4 kişi için fethi kabir kararı verildi. İlk olarak Tuğaltay ailesinin yaşadığı bölgeye yakın bir gecekonduda kaldığı belirtilen Lütfi Şerbetçi'nin mezarı açıldı. Ardından Ahmet Baki, Mert Genç'in mezarında inceleme yapıldı. Savcılık gözetiminde yürütülen çalışmalarda mezarlardan DNA örnekleri alındı. Kriminal ekipleri daha sonra iki şüphelinin daha mezarlarında işlem yaptı. Böylece soruşturma kapsamında 4 kişinin mezarı açılmış oldu. Elde edilen DNA örneklerinin dosyada yıllardır saklanan biyolojik delillerle karşılaştırılacağı öğrenildi.
1: Bursa'nın İnegöl ilçesinde dereye düşerek akıntıya kapılan şahıs yaklaşık 1 kilometre sürüklendikten sonra çalılara tutunarak hayatta kaldı. Alkollü olduğu belirlenen adam arama kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
6: Sen bundan için. Şuradan sen bundan için.
0: Dereye düştü, akıntıya kapıldı. Neyse ki korkulan olmadı. Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Bedre Deresi kenarında oturan bir kişi dengesini kaybederek suya düştü. Hızla akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler akıntıya kapılan kişiyi yaklaşık 1 kilometre ileride çalılıklara tutunmuş halde buldu. Soğuk suda uzun süre kaldığı öğrenilen adam ekiplerin dikkatli müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın alkollü olduğu ve konuşmakta güçlük çektiği belirlendi.
8: Bırakıyoruz. Sağ olun.

0: Değerli izleyenler, bültenimize gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Takvimler 24 Mayıs pazar sabahını gösteriyor. Gazeteler hangi haberleri manşetlerine taşımış, hemen bakalım. Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. Kurultay düellosu başlığı var. Oldukça geniş detaylı görmüş Hürriyet gazetesi. Hemen detayları sizlere aktaralım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle Kılıçdaroğlu arasındaki savaş karşı atak ve hamlelerle devam ediyor. İki cephe arasındaki en önemli mücadele alanı ise Kurultay. Özel 40 günü telaffuz ederken Kılıçdaroğlu cephesinden de 3 ila 7 ay işaret edildi ki oldukça da uzun bir süre diyebiliriz. CHP kulislerine göre partinin butlan krizinden tek çıkış yolu Kurultay. Ancak Kılıçdaroğlu Kurultay için tarih vermiyor. En uygun zamanda demekle yetindi. Kılıçdaroğlu cephesinden ise farklı tarihler var. Gürsel Tekin Kurultay 7 ay sonra dedi. Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim Hürriyet'e Kemal Bey'in çok geciktireceğini zannetmiyorum. 3 ayı geçirmez açıklaması yapmış. Bir de Özgür Özel'in ne dediğine hemen bakalım, onun detaylarını aktaralım. Özel dün milletvekillerinin oylamalarıyla CHP Grup Başkanı seçildi. Bu seçimle Özel CHP Meclis'te genel başkan haline geldi. Özel Kurultay konusunda herkesin istediği tek şey var, o da Kurultay'ın en kısa sürede yapılması. Bu da 40 gün gibi bir süredir dedi. Özel cephesi 40 gün işlemezse karşı atağa kalkacak. İlk iş olarak da Kurultay delegelerinden imza toplayacak detayı aktarılmış. Kılıçdaroğlu uzun süre sonra basının karşısına çıktı. Çankaya'daki evinin önünde kısa bir açıklama yaptı. Kravat takmayan Kılıçdaroğlu ses tellerinde sorun olduğunu söylemiş. Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'ya uzlaştılar. Biri genel başkan, diğeri grup başkanı iddiasına böyle bir uzlaşı yok diyerek kesin karşı çıkıp reddetmiş. Kılıçdaroğlu o başkanları partiden atıyor mu başlığı var hemen sol altta. Kılıçdaroğlu dünkü açıklamasında partiye çok eleştiri gelmiştir ama ahlaki değerleriyle ilgili hiçbir eleştiri gelmemişti. Şimdi geliyor ki zaten Kılıçdaroğlu daha önce de ahlaki değerleri korumamız lazım diyordu Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki. Bunları düzeltmemiz gerekiyor. Bu sözler yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla yargılanan belediye başkanlarıyla milletvekillerinin CHP'den ihraç edileceği ya da üyeliklerinin askıya alınabileceği yorumlarına yol açmış. Özgür Özel ise bir şartla yüz yüze görüşürüm diyor. Özel Kılıçdaroğlu'yla yüz yüze görüşüp görüşmeyeceğini soran gazetecilere yanıt verdi. Böyle bir görüşme için şartının olduğunu belirten Özel, elbette önceki genel başkanımızla yüz yüze de görüşürüz. Oturur sohbet ederiz ama gazetede kurultay kararının ilanını okuduktan sonra dedi. Yani kurultay ilanı olsun, biz Kemal Bey'le otururuz, konuşuruz, sohbet ederiz diyor. Özel bu süreçte Kılıçdaroğlu'yla temasların tarafların belirleyeceği isimler üzerinden yürüyeceğini söyledi. Yani Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na kapıları kapatmış durumda. Kesin kes direkt bir görüşme gerçekleştirmem diyor. Ancak tek bir şartı var, o da kurultay. Şu anlık aktarılanlar bunlar. Özel 95 milletvekilinin oyuyla grup başkanı seçildi. Toplantıya 138 CHP milletvekilinden 96'sı katılmış. 95'te evet oyu çıkmış. Evet, geçelim bir diğer gelişmeyi aktarmaya. CHP'deki son durum bu şekildeydi. Düştük yine yollara başlığı var gazetede sol tarafta. Tabi haliyle artık Kurban Bayramı tatili başladı. 9 günlük tatilin ikinci günündeyiz. Yola düşenler var, İstanbul'u terk etmeye başlayanlar var ki İstanbul boşken bence daha güzel. Kurban Bayramı'ndaki 9 günlük tatil için yola çıkanlar uzun araç kuyrukları oluşturdu ki her bayram bence de 9 gün kapsayan her bayram tatilinde zaten bu görüntüleri görüyoruz. Yine birçok noktada trafik durma noktasına geldi. İstanbul-İzmir otoyolu üzerindeki Osman Gazi Köprüsü'nde de trafik yoğunluğu vardı. Son 24 saatte Bodrum'a 20 bin araç giriş yapmış. Batı illerinden Doğu Anadolu ve Karadeniz'deki 43 ile ulaşımın sağlandığı karayollarının kesişim noktasındaki kilit kavşak Kırıkkale'de de yoğunluk vardı. Hava sıcaklığının 24 dereceye, deniz suyunun da 21 dereceye ulaştığı Alanya sahilleri de doldu taştı demiş. Bayram yaklaşıyor, 27'si. 3 günü var. Çarşamba günü bayramı karşılayacağız. Kaçağı tüf tüf timi. Bursa'da kaçan kurbanlıkları yakalamak için özel tim kuruldu. Tim kaçan kurbanlıklarla agresifleşen hayvanları tüf tüf adı verilen borulardan fırlatılacak iğnelerle sakinleştirip yakalayacakmış. Tim 1 veteriner hekimle 8 veteriner müdürlüğü personelinden oluşuyor. Yani güzel bir gelişme bence. Çünkü her bayram zaten olmazsa olmazı Kurban Bayramı'nın muhakkak kaçan kurbanlıklar var. haberleri, görüntüleri muhakkak görüyoruz. Bu da bunun önüne geçmek için güzel bir hamle diyebiliriz. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Spordan gelişmeleri aktaralım Milliyet Gazetesi'nde. Bugün bakalım manşetine neleri taşımış, hemen bakalım. Güven oyu ve uyarı başlığı var. Galatasaray'da seçim vardı dün. Dursun Özbek tek aday olarak girdiği seçimi kazandı. Dursun Özbek yönetimine biz de başarılar diliyoruz. Galatasaray'da tek aday olarak seçime giden mevcut başkan Dursun Özbek 1780 oyla yeniden koltuğa oturdu. 2080 üyenin oy kullandığı açıklanırken Özbey'in rakibi olmamasına rağmen 300 oyun geçersiz, boş ya da beyaz oy olarak sandığa yansıması da dikkat çekici bulundu. Yani 4 sene üst üste şampiyonluk yaşamış bir başkan. Ki transfer politikaları olsun, Şampiyonlar Ligi'nde bence bu sene de gayet başarılıydı. Liverpool'a karşı, yani Galatasaray hatırı sayılır bir futbol oynadı ama ona rağmen Dursun Başkan'a, Dursun Özbey'e bir uyarı var. 300 oy geçersiz, az buzda değil. En pahalı Dünya Kupası başlığı var hemen yan tarafında. Ki Dünya Kupası'na da yaklaşık 20 gün mü 19 gün civarı bir zaman zarfı var. Çok az kaldı. İnşallah Dünya Kupası'nda biz de Türkiye olarak güzel yerlere geliriz. Çünkü yaşadığım ilk Dünya Kupası olabilir. 2002'dekini hatırlamıyorum çünkü çok küçüktüm. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenlediği Dünya Kupası bugüne kadarki en pahalı Dünya Kupası olarak anılıyor. Nedeni ise rekor fiyatlarda satışa çıkan maç biletleri, İran Savaşı yüzünden artan petrol fiyatlarının uçak biletlerine yansıması ve özellikle ABD'deki otel fiyatları. Türkiye'nin grup maçlarını izlemenin bedeli kişi başı yaklaşık 650 bin TL. Türkiye'nin grup maçlarını izlemenin bedeli 650 bin TL. Of, çok pahalı. Çok pahalı gerçekten. Yani muhtemelen çok büyük bir gelir elde edilecek Dünya Kupası'ndan, ancak biletlerin bu kadar pahalı olması, ki muhtemelen tükenmiştir ama fiyatlar aşırı yüksek. Rüyası gerçek olduğu başlığı var hemen yan tarafta. Hull City Championship Playoff finalinde Middlesbrough'u 90+5'te McBurn'un golüyle yenerek İngiltere'de en üst lige yükselen son takım oldu. Acun Ilıcalı sahibi Premier Lig'de takım sahibi olan ilk Türk olarak kayıtlara geçti. Hull City'nin kasasına 350 milyon sterlin girecek. Mükemmel bir para. Ki Hull City'de çok zorlu yollardan geçerek, son iki sezondur özellikle zorlu yollardan geçerek bu başarıya ulaştı. Reklam.
1: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 0065.
2: Reklam.

0: reklam.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Bu bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek ister misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyoruz. Kurban bağışlarınızla onların sofralarına bereket, bayramlarına neşe olun. yetimvakfı.org.tr 0212 970 60 60.
0: Reklam.

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Bu bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek ister misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyoruz. Kurban bağışlarınızla onların sofralarına bereket, bayramlarına neşe olun. yetimvakfı.org.tr 0212 970 60 60
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Reklam.
4: Bu kaçıncı çalmışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: yeter ki sen gel. İstersen...
1: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7, her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: 900 TL.
1: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 0065
2: Reklam.

0: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
2: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
3: Reklam.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Mengen Yeni Çağ yolunun 22-23. kilometreleri, Muğla Denizli yolunun 2-11 ila 17-22. kilometreleri, Nevşehir Kayseri yolunun 57-58. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Merkez Bankası kredi piyasasına yönelik makro ihtiyati çerçevede sıkılaştırıcı adımlar attı. Banka 8 haftalık kredi büyümesi sınırlarını aşağı yönlü revize etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 22 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2 milyar 428 milyon dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekorunun yenilendiğini açıkladı. EPDK, 4 doğalgaz dağıtım şirketinin 2022-2026 dönemine ilişkin perakende satış tarifelerini revize etti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Reklam. Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
3: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
2: Türk

0: 12 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır korumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi
1: gelecek. Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
2: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış Mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
8: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
9: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
8: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

Efendim sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk ve bugün de yine şu güzel saatlerimiz hadi başlasın. Aşkın Sesi bendeniz ben Hal Sarıoğlu. Aşkın yayın hali Ebru'de işte beraberiz. Rabbim merhametsizleri bizlere, hiçbirimize musallat etmesin. Bizi de merhametsizlerden etmesin aynı zamanda. Hoş geldiniz ve aşk ola. Aşkın yayın hali Ebru'de.

hayatta her şey olabilir. Yolu kaybettim. Her şey. İnsan olanın isteyip de yapamayacağı, başaramayacağı şey yok. İstedikten sonra, değil mi efendim? Her şey olabilir. Fakat önemli olan hayatın içinde insan olabilmek ve insan kalabilmektir. Öyle kolay gibi görünse de değil. Öyle zorlarlar ki, öyle zorluyorlar ki. Seni insanlıktan çıkarmak için, iyi insan olmaktan şöyle bir uzaklaştırmak için öyle zorlarlar.

hayatında birçok güzelliği katar. Ufkunu açar, iyi gelir, yenilenirsin. Ama okunacak en büyük kitap da insandır. İnsanların da okunması gerektiğini unutmamak lazım. Her insan farklı bir kitap gibidir çünkü. Aşk olarak.

ki dünya çok mahirdir bu konuda. Seni bağlar. Evet. Ama kalbini dünyaya değil, Allah'a bağla. Akıbetini düşünür ve ahiretin için hazırlık yaparsın. Akıllı ol. Akıllı ol cancağızım. Akıllı olalım ya da hep beraber.

0: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.

0: kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
1: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

Oy, klarnet de ne güzel çalıyor değil mi? Kalbi kırıkların hatrını sormak lazım. Onları sevindirmek lazım. Bu dünya hali, kimin ne olacağı hiç belli değil. Bir gün senin de gönlün incinebilir. Senin de gönlünü birileri incitebilir. Aşk olan.

0: durdurur gönül yarası. Allah Allah.
1: Gönül yarası.
0: Yine şöyle özel bir şarkıya daha geçiyoruz. Bu papatyaların bu Ademoğlu'nun elinden çektiği nedir değil mi? Çok güzel bir papatya falını dinleyeceğiz. O fallar işte papatyaların canını yakan. Papatyaların canlandığı, açıldığı, en güzel olduğu anlar. Ne kaldı şurada görürüz inşallah, nasip olur. Papatya falıyla devam edelim. Radyo 7'de Aşkın Yayın, Ali Ebru'yu de. Aşkın Sesi bendeniz, ben Her Sağroğlu.

doğru yerde, doğru şekilde kullanılıyor ve söyleniyorsa, değil mi? Söz tohumdur diyor. Ruha düşer, iman olur. Gönüle düşer, zikir olur. Dile düşer, dua olur. Söz hala muhteşem. Ama güzel söz söyleyebilmek, onun için de irfan gerek. Aşk Allah.

Yavrum Dikenlerin Üstüne. Özel eserlerden biridir. Şimdi az önce demiştik ya, hani bir gün sizin de gönlünüzü inciten olabilir. O yüzden kalbi kırıkların hatrını sor, onları sevindir diye. Seni inciten kimse olur ya, hani olmasını istemeyiz ama eğer biri incittiyse ve gelip sizden özür diliyorsa ve af diliyorsa, bence kin tutmayın. Hem onu hem de kendinizi yıpratmayın. Aşk ol. Yangın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Merkez Bankası kredi piyasasına yönelik makro ihtiyati çerçevede sıkılaştırıcı adımlar attı. Banka 8 haftalık kredi büyümesi sınırlarını aşağı yönlü revize etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 22 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2 milyar 428 milyon dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekorunun yenilendiğini açıkladı. EPDK, 4 doğalgaz dağıtım şirketinin 2022-2026 dönemine ilişkin perakende satış tarifelerini revize etti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Reklam.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Mobilere özel masrafsız transfer avantajı.

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
9: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: meslek doğasında var.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele kılçık hocam.
4: Reklam.

ağaçtan ayrılan dal ona balta olarak dönermiş. Özlem katı ve keskin.

0: tacavuz.
1: Kim der de kim? Değil mi? Her şey olabiliyor hayat içerisinde. Kimse demez ama bazı şeyler bana da olmaz zannedilir. Ama olur. Size de olur. Siz de yaşarsınız. En nihayetinde hepimiz de insanız. Öyle değil mi? İnsan olan için her şey var. Hastalık, sağlık, zenginlik, fakirlik, yoksulluk, yükselmek, düşmek gibi birçok şey var.

güzel mesajlarınız gelmeye başladı. İlk mesajımıza şöyle hemen bir bakalım. Evet, sevgili Yiğit ve Mehmet. Kardeşleri Yaren için istemişler Derya ve Davacı'yı, çok sevdiğini belirtmişler. Ben de peki güzel bir şarkısını, en sevilenlerinden bir tanesini hemen şöyle hazırladım. Dinleyelim ve başlasın o güzel şarkı. Bakalım başka hangi sanatçılar seçilecek ya da kimlere armağan edilecek, kimlere selamlar gönderilecek.

Ve hemen şöyle bir bakalım, yine güzel mesai bitiren, yollarda olan, servislerde olan tüm kardeşlerimize hayırlı yolculuklarla öncelikle armağan edelim. Şu an serviste olan Fadime Hanım da yine tüm sevdiklerine ve şu an servis arkadaşlarına armağan ediyor. Ahmet Kaya'dan bir eser demiş. Ben de hemen gönderiyorum. Devam ediyorum. Fedai Karasu, Denizli Merkez'den selamlar olsun Denizli Merkez'imize. İyi yayınlar Mert Soylu, Samsun'dan yazıyorum demiş. Metin Ercel abime gönderiyorum. Yoldayız. Mert Soylu, aynı arabada bulunduğum herkese armağan olsun bütün şarkılar demiş. Peki, hayırlı yolculuklar diliyorum sizlere de.

Ve yine güzel mesajlarınızla devam ediyoruz sevgili Can Bağları. Bakalım Konya'dan Evren Sürücü, tüm dinleyenler sevgiyle saygıyla Murat Göğe Bakan'dan bir eser onlar için yayınlar mısınız? Tabii ki. Zaten her şey onlar için. Ne güzel şarkılar, sohbetin en güzeli, her şey. İyi günler, adım Mevlüt Sürücü. Konya'dan, Konya Rahmet Ormanları'ndan selamlar. Eşim Zehra'ma Murat Göğe Bakan'dan bir eser armağan ediyorum demiş. Selam olsun sevgiler. Şöyle yapalım, Nick Binler'i önce dinleyelim, yani Eylül Zede'yi. Çünkü hayırlı yayınlar, Trabzon'dan Mehmet Kırcı güvenlikte sizleri dinliyorum demiş. O güzel şarkılarınızla zaman geçiyor. Bu güzel şarkıyı da size armağan edelim. Ardından da Murat Göğe Bakan'ı dinleyelim.

Kendinizi haklı çıkartmak için cahillerle hiçbir mücadeleye girmeyin, etmeyin. Ne diyor Hazreti Mevlana? Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir. Kendi inşallah iyidir diye de ben ekleyeyim orayı da. Değilse eğer, kendi gibi biliyorsa çok tehlikeli. Aşk olan.

sen kalbimi kırdı da gitti. Kalbimizi kırmasın kimseler, biz de kalp kıran olmayalım. Merhabalar, iyi yayınlar. Antalya'dan Eskişehir'e son sessizi dinliyoruz demiş Halil abime, Kadir abiye, Kadir babaya, Erkan abime bir şarkı yayınlar mısınız demiş. Halil abimle Kadir abime güzel bir şarkı istiyorum ki en güzellerinden birini hemen gönderiyorum. Abilerimize selam olsun, kolaylıklar diliyorum. Trabzon'dan Miraç Başkan, şu anda yolculuktayız. Sizi dinliyoruz. Yol arkadaşım Kadir Usta'ya selamlar dilerim demiş. Selamlarımızı hemen yerine ulaştırdık inşallah efendim. Ve Betül Demir, Sürgün.

sevgili Buse ve Mehmet şu an yoldalarmış. Onlar da Emre Fel'den bir eser istiyoruz demişler. Ben de hemen güzel bir eserini gönderiyorum. Merhabalar efendim, Bursa'dan selamlar sevgiler. Servisteyiz. Tahsin Hasan abi, Arif ve sana gelsin güzel insan demiş Emine Kamyan. Ayrıca Safişim'e de gelsin peki.

gibi. Sevilen şarkılardan biri hele de şu günlerde bu yepyeni düzenlemesiyle Aleyna Tilki yorumuyla Radyo 7'deydi. Hemen devam edelim. Ben Yaşar Usta demiş Ali Beyköy'den yazıyorum. Hayırlı programlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ve Kıvırcık Ali'den asaletle sevmek dosta göredir. İstiyorum saygılar sunarım demiş. Selam olsun sevgiler saygılar. Ve ablacığım iyi yayınlar, ben Amerika'dan Savaş. Çok sevdiğim eşim Gülseren, çocuklarım Emircan, Taha ve sizlere Radyo 7 iyi ki varsınız. Gurbette Radyo 7'siz olmuyor ablam demiş. Selam olsun. Evet olmaz. Hakikaten o yüzden Radyo 7'ye şu an gurbetçilerimiz dinleyen tüm gurbette olan kardeşlerimize de selamlarımızı armağan edelim bu güzel eseri. Yolculuğumuz Venner Hanım sizinle devam ediyor. İyi ki Radyo 7 var. Kocaeli Derince'den Barış Baydoğan selamlar iletmiş. Sabah.

Ya çok hızlı bir şekilde zaman ilerlemiş ve sona gelmişiz. Efendim son eserimizi Mehmet Bey tüm sevdikleri için armağan ediyor ve radyoyu da dinleyenleri için özellikle Ahmet Şafak'tan istemiş. Peki Ankara Beypazarı yolundan Bolu Mudurnu'ya seyir halinde yol arkadaşlığında devam ediyorum sizin demiş. Ankara ve Kütahya'daki sevdiklerime istiyoruz iyi yayınlar. Muhittin Çiftoğlu, sevgiler saygılar. Merhaba Benden Hanım, şu anda oğlum Batuhan'la terzi dükkanımda sizi dinliyoruz demiş. Muratcan ve Batuhan'a gelsin Allah bağışlasın, ne güzel. Baba al çalışmaya devam. Efendim sevgiler saygılar iletiyorum. Bugünlük de benden bu kadar. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank. Yapı Kredi.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Akışa bırak, değişme.

0: Canı'dasın, rahatsın.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
5: Seymen, yılların lezzeti. Tahin, pekmez, ballı ve reçeli.
6: Seymen, hayırlı bayramlar diler.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, mahkeme kararına rağmen CHP Genel Merkezi'nin boşaltılmadığını belirterek Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Dilekçede binanın teslim edilmesi talep edildi. Polis ekipleri devreye girdi. İzmir'de 8 yıl önce inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık dosyasında kurulan özel ekip, sis perdesini aralayarak büyük bir tutuklama dalgasına imza attı. Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü ve inşaat şirketi sahiplerinin de bulunduğu gözaltındaki 23 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Amerika ile İran arasındaki savaşta önemli bir mesafe aşıldı. Amerika Başkanı Trump, İran'la anlaşmaya çok yaklaştıklarını söyledi. Dünyanın gözünü ayırmadığı Hürmüz Boğazı'nın da açılacağını belirtti. Amerika'da Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuldu. Gizli servis olayın kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı olduğunu ve saldırganın vurularak ağır yaralandığını, daha sonra da öldüğünü açıkladı. Olay sırasında Başkan Trump'ın da Beyaz Saray'da olduğu aktarıldı. Giresun'da derede balık avlayan amca ve yeğeni sel sularına kapıldı. Bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Ankara'da dün öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak sonrası bazı semtlerde su baskını meydana geldi. Yollar göle döndü.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Arife gününden itibaren yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak olan gök gürültülü sağanak yağışlar bayramın 4 günü boyunca devam edecek. Hava sıcaklıklarının ise güney ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için yurt genelinde çok bulutlu, aralıklı sağanak yağış beklendiğini açıkladı. 22 il için sarı kodlu uyarı verilirken kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 21 derece, İzmir 27, Antalya 24. Başkent Ankara 19 derece, Bolu 18, Samsun 20, Erzurum 13 ve Siirt 21 derece civarında.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik. Burası Radyo 7. Radyo 7. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 13.808 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 45.73, euro 53.03, sterlin 61.77, gram altın 6.630 lira, Brent petrolün varil fiyatı 105.83 dolara geriledi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Mengen Yeni Çağ yolunun 22-23. kilometreleri, Muğla Denizli yolunun 2-11 ila 17-22. kilometreleri, Nevşehir Kayseri yolunun 57-58. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize.
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Reklam. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel.

0: doğasında var.
1: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
2: Yakışanı yapar.
3: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Akışa bırak, değişime bak.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var
1: burada? Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Günaydın Kılçık Hocam.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
4: Bunu al, şunu sat.
5: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
7: Bir Evim, Bir Evim, sizi düşünen Bir Evim.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Reklam.

0: seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
6: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
5: Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Seymen yılların lezzeti. Tahin pekmez bal ve reçeli.
8: Seymen hayırlı bayramlar diler.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 13.808 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 45.73, Euro 53.03, Sterlin 61.77, Gram altın 6.630 lira, Brent petrolün varil fiyatı 105.83 dolara geriledi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Mengen Yeni Çağ yolunun 22-23. kilometreleri, Muğla Denizli yolunun 2-11 ila 17-22. kilometreleri, Nevşehir Kayseri yolunun 57-58. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun.
1: Niye beni aramıyorsun?
0: Niye beni aramıyorsun? Niye?
1: Ben seni bir anlık,
0: ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum
2: umurumda değil. Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: İbn-i Sina, Batı'da Avicenna olarak bilinir, tıbbın babası olarak kabul edilir. 980-1037 yılları arasında yaşamış olan ünlü bir Türk hekim, filozof ve bilim insanıdır. En tanınmış eseri El Kanun Fi't Tıb, tıbbın kanunu, Orta Çağ Avrupası ve İslam dünyasında yüzyıllarca temel bir tıp kaynağı olarak kullanılmıştır. Orta Çağ'da bilimsel düşüncenin gelişmesine öncülük etmiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.
5: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: 1900 TL.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: İnancıyla Kılçık Hocam.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
10: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
11: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
12: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
11: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
12: Aygaz diyorum.
13: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: 1900 TL.
1: Reklam.
0: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijiortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijiortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Yapı Kredi World'lüler...

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Günaydın Kılçık Hocam. Albayrak
6: Finans, yarını güvenle planlar. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Ritmini yakala Magna P.
8: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece

fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve yüzleri, yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi Continental.

Dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki, saygı ve sevgi.

0: Radyo 7 Haber.
1: Giresun'un Bulancak ilçesinde yoğun yağışların ardından heyelan nedeniyle 11 ev tahliye edildi. Bölgedeki hasar tespit ve müdahale çalışmaları sürerken yetkililer vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için sahada çalışma yürütüyor. Sakarya'nın Hendek ilçesinde seyir halindeki şehirler arası yolcu otobüsünde çıkan yangın, şoförün aracı emniyet şeridine çekip yolcuları tahliye etmesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmadı, araçta maddi hasar oluştu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hatay'da meydana gelen heyelan, sel ve göçük nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin yaralandığını, Samandağ ilçesinde kaybolduğu değerlendirilen bir vatandaşın arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin tahliyesinin istenmesi üzerine gerginlik çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı emniyete genel merkezin boşaltılması için dilekçe sundu. Kılıçdaroğlu da mahkeme kararına uyulması yönünde çağrıda bulundu. İran, Amerika ve arabulucu Pakistan savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamış Amerika Başkanı Trump da anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını söylemişti. Amerika ve İsrail'in 28 Şubat 2026 günü İran'a saldırarak başlattığı savaşta anlaşma ihtimali giderek yükseliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli hızlı tren projesine ilişkin açıklama yaptı. Uraloğlu, Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası 2 saat 15 dakikaya düşecek dedi. Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüleri sıkı denetimler bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü kazaları önlemek amacıyla radar sayılarını artırırken aşırı hız yapanlara 30 bin liraya kadar rekor para cezaları kesilecek.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Arife gününden itibaren yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak gök gürültülü sağanak yağışlar bayramın 4 günü boyunca devam edecek. Hava sıcaklıklarının ise güney ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Yarın İstanbul 23, İzmir 28, Antalya 25, başkent Ankara 20, Bolu 19, Samsun 21, Erzurum 17 ve Siirt 21 derece olacak.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulaması kapsamında kredi büyüme sınırları düşürüldü. Bireysel kredilerde tüm kredi türleri için sınırlar 1 puan daraltılırken, Türk Lirası ticari kredilerde büyük ölçekli işletmelere kullandırılan krediler için 1 puan, KOBİ kredileri içinse 0,5 puanlık daraltmaya gidildi. Küresel arz sıkıntıları ve Çin'in artan talebi bakır fiyatlarını Londra metal borsasında 14 bin doların üzerine taşıdı. Amerika'nın olası tarifeleri ve üretimdeki düşüşle birlikte bakır, Ocak ayındaki tarihi zirvesine yaklaştı. Kripto para birimleri gerileme göstermeye başladı. Amerika ve İran arasındaki barışa ilişkin görüşmelerin neticeye varmaması, savaş nedeniyle küresel enflasyondan dolayı faiz artırımlarının masada bulunması, kripto para yatırımcılarına zarar ettiriyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk,

0: 2020 başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar, hayırlı güzel bir pazar günü diliyorum sizlere. Ben Oğuz Sivri. Türkiye'nin en iyi liste programı Radyo 7 En İyi 20 ile şimdi sizlerleyim. Hafta boyunca radyo7.com'da En İyi 20 bölümüne girenler şarkılarımızı dinlediler, oylamada bulundular. Sıralamayı da birlikte oluşturduk ve şimdi açılışımızı yapalım. İrem Derici bu defa başka Radyo 7 En İyi 20'yi başlatıyor. Hoş geldiniz.
0: Radyo 7 En İyi 20. 20 numara.

0: çekeceğimden.
1: Ekin uzunlar yokluğuna alıştım dedi. Listemizin de bu hafta 19. sırasında yer aldı, dinledik. 18 numaradayız. Yeraltı dizisinin müziklerinden biri. APO, Sana Rağmen şimdi kulaklarınızda.

Karaf grubunu ağırladık. Aşk durdukça dediler. Listemizin de 17. sırasında yer aldılar. Dinledik. Radyo Edeğine 20 devam ediyor. 16 numaradayız. Bir başka grup Sakiler. Onlar da Ara Beni Lütfen'le şimdi kulaklarınızda.

0: seni düşündürmeyen teknoloji. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
0: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı

0: sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
2: Bir Evim, Bir Evim, sizi düşünen biri, Bir Evim.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Altan Taşçı işbirliğiyle Unuttum. Listemizin bu hafta 15. sırasında yer aldı, dinledik. 14 numaradayız, blok 3. Ne yapıyorsun mesela ile şimdi sizlerle.

Radyo DN 20'de 13 numarayı da geride bıraktık. Aleyna Tilki Oyuncak Gibi ile kulaklarınızdaydı. Dinledik. 12 numarada da Hiray Zerduş'u ağırlıyoruz şimdi. Dön geriye diyecek o da.

Hiray Zerduş konuğumuzdu. Dön geriye dedi. Listemizin 12 numarası geride kaldı. 11 numaradayız. Arven Kaya ve Mustafa Yılmaz. Geceye Sor isimli çalışmalarıyla şimdi kulaklarınızda. Ardından da hep birlikte Radyo 7 en iyi 20'de ilk 10'a geçeceğiz.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Reklam.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hep güzel çay, Duş Çay. Hep güzel çay, Duş Çay.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
4: İyi akşam yapar.
3: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim süvaride. Süvari. Yakışanı yapar.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
8: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
9: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Ritmini yakala, Magna P.
2: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
6: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
7: Reklam.

Sezen Aksu, Ey Aşk listemizin bu hafta 10. sırasındaydı. Dinledik, ilk ona onun sesiyle girdik. 9 numarada da Nazan Öncel ve Manuş Baba ikilisiyle devam ediyoruz. Oldu bir şeyler diyecek onlarda.

Tefo ve Seko Bir Dünyasın dediler. Listemizin de bu hafta 8. sırasında yer aldılar. Dinledik ve geldik Radyo 7 en iyi 20'de ilk 7'ye. 7 numarada da bizi Ceren Sagu karşılıyor. Unutamazsın isimli çalışmasıyla.

İlk 7'ye Ceren Sagu ile girdik. Şimdi 6 numarada Ertuğ Ömer, Bana Bakmayın diyecek. Ardından da hep birlikte ilk 5'e geçeceğiz.

0: Radyo 7 en iyi 20 devam edecek.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Mengen Yeni Çağ yolunun 22-23. kilometreleri, Muğla Denizli yolunun 2-11 ila 17-22. kilometreleri, Nevşehir Kayseri yolunun 57-58. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.

0: temizlik doğasında var.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası...

0: bilinçli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Birevim şubelerini ziyaret edin.
2: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Asu senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
0: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Günaydın Kılçık Hocam. Albayrak Finans, yarını güvenle planlar.
8: Ritmini yakala. Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart. Seni düşünür o.

0: 7 Mayıs tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kıyma 279 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi
1: gelecek. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: Reklam.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 10...
5: Reklam.

Plandık. Müslüm Gürses'in sesini özlemiştik. Harika Avcı ile birlikte Olmaz Artık isimli çalışmaları listemizin bu hafta 5. sırasındaydı. Dinledik. 4 numarada da Ferdi Tayfur. Yine rahmetli andığımız sanatçılarımızdan biri. Sanma sana dönerim diyecek o da.

Mustafa Ceceli ve Sessizler Ötesi Yok'la bizlerleydi. Listemizin ilk üçüne bu ikiliyle girdik. Başka bir ikiliyle devam ediyoruz. Çağla ve Doğu. Bir seni düşündüm diyecek onlar da. Ardından da hep birlikte bir numarayı dinleyeceğiz.

Çağla ve Doğu Bir Seni Düşündüm'le listemizin bu hafta ikinci sırasında yer aldılar. Dinledik ve geldik bir numaraya. Radyo 7 özel çalışması düzenlemesi, bir Metin Duran Aydoğan bestesi, Ahmet Selçuk İlkan sözleriyle Papatya Falı bu hafta listemizin zirvesinde, bir numarasında. Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar günleri yine 14 itibariyle sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Ben Oğuz Sivri, sevgiler saygılar sunuyorum. O zamana kadar da radyo7.com'da en iyi 20 bölümüne girip şarkılarımızı dinleyip oylamada bulunabilirsiniz. Ayrıca bizi kendi sitemizden radyo7.com'dan ya da akıllı telefonlarınıza indireceğiniz Radyo 7 uygulamasından takip edebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek ümidiyle haftanın birincisi Papatya Falı şimdi sizlerle. Hoşça kalın.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
3: Ritmini yakala. Magna P.
4: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Seymen hayırlı bayramlar diler.
1: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele kılçık koy.

0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
4: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya.

yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de belan. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7, her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Radyo 7 Haber.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, mahkeme kararına rağmen CHP Genel Merkezi'nin boşaltılmadığını belirterek Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Dilekçede binanın teslim edilmesi talep edildi. Polis ekipleri biber gazıyla devreye girdi. Özgür Özel'in kendisini CHP Genel Merkezi'nin 12. katındaki odaya kilitlediği iddia edildi. CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği sürerken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan bir açıklama geldi. Yavaş, o kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır dedi. Amerika ile İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve İran petrolüne yaptırım muafiyeti sağlanmasını içeren 60 günlük geçici anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü. Yetkililer ayrıca taslak anlaşmanın İsrail ile Hizbullah arasındaki karşılıklı saldırıların sona erdirilmesini içerdiği de öne sürüldü. Düzce'de yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hatay'da meydana gelen heyelan, sel ve göçük nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin yaralandığını söyledi. Samandağ ilçesinde kaybolduğu değerlendirilen bir vatandaşın arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 4.26'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok ilde hissedilen depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Sırbistan'da düzenlenen 23 yaş altı Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda ay yıldızlı takım Japonya'yı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Arife gününden itibaren yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak gök gürültülü sağanak yağışlar bayramın 4 günü boyunca devam edecek. Hava sıcaklıklarının ise güney ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Yarın İstanbul 23, İzmir 28, Antalya 25, başkent Ankara 20, Bolu 19, Samsun 21, Erzurum 17 ve Siirt 21 derece olacak.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulaması kapsamında kredi büyüme sınırları düşürüldü. Bireysel kredilerde tüm kredi türleri için sınırlar 1 puan daraltılırken, Türk Lirası ticari kredilerde büyük ölçekli işletmelere kullandırılan krediler için 1 puan, KOBİ kredileri içinse 0,5 puanlık daraltmaya gidildi. Küresel arz sıkıntıları ve Çin'in artan talebi bakır fiyatlarını Londra Metal Borsası'nda 14 bin doların üzerine taşıdı. Amerika'nın olası tarifeleri ve üretimdeki düşüşle birlikte bakır, Ocak ayındaki tarihi zirvesine yaklaştı. Kripto para birimleri gerileme göstermeye başladı. Amerika ve İran arasındaki barışa ilişkin görüşmelerin neticeye varmaması, savaş nedeniyle küresel enflasyondan dolayı faiz artırımlarının masada bulunması, kripto para yatırımcılarına zarar ettiriyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Ritmini yakala.
3: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: bin lira değerinde paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
2: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Akışa bırak.

0: bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım.

0: yine sabah.
1: Keşke omuzlarımızdaki boş gereksiz yüklerden bir kurtulabilsek. Ne güzel olur öyle değil mi? Hoş geldik. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le kum saati başladı. Akşamımız hayır olsun, güzel olsun. Rabbim hepimize sağlık, sıhhat, afiyet versin.

0: İnsan bazen bir şeyin neden bu kadar yorduğunu düşünür. Oysa sebep açıktır. Sürekli denge kurmaya çalışmak, sürekli idare etmek, insan yüksek taraflı olduğunda her zaman yorulur. Rahmetli Barış Manço ile yolculuğumuz devam ediyor.
1: Burası Radyo 7. Hayata

0: İstanbul Beylikdüzü'nden Mert, işten yeni çıktım. Metrobüs kalabalığında tek sığınağım sizsiniz diyor. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler. Yol yorgunluğu birlikte atalım o zaman. İyi ki varsınız. Müslüm Gürses'ten bir şarkı demişsin. Ben de bu güzel eseri seçtim. Sana ve sevdiklerine armağan olsun. Ayrıca Müslüm Gürses'ten dinilmiş, ismini yazmayan dinleyicimiz, o kendini biliyordur. Ona da armağan olsun bu güzel eser.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katıyor.

0: güzeliydi.
1: Hayatta bazı insanlar sizinle vakit geçirir ama size zaman ayırmaz. Aradaki fark büyüktür. Biri alışkanlıktır, diğeri değerdir. Ve insan hangisinin olduğunu çok iyi hisseder. Günün şu vaktinde yollarda seyir halinde olup bizleri dinleyen tüm dinleyenlerimize hayırlı yolculuklar. Bu güzel eseri sizlere armağan edelim.

0: devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 13.808 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 45.73, Euro 53.03, gram altın 6.630 lira. Brent petrolün varil fiyatı 105.83 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
4: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Mengen Yeni Çağ yolunun 22-23. kilometreleri, Muğla Denizli yolunun 2-11 ila 17-22. kilometreleri, Nevşehir Kayseri yolunun 57-58. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
0: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış Mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün.

0: sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org 0212 621 çift 065.
1: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
2: Bu bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek ister misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyoruz. Kurban bağışlarınızla onların sofralarına bereket, bayramlarına neşe olun. yetimvakfı.org.tr 0212 970 60 60.
3: Reklam.
4: Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
5: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Antalya Alanya'dan adaşım Murat balkonda çay keyfi yaparken sizleri dinlemek çok güzel. Aytekin Aktaş'tan bir eser diyor. Sıcağı sevgiyle serinletelim, öyle değil mi? Afiyet olsun inşallah. Eskişehir Tepebaşı'ndan sevgili Elif, öğrenci evinden selam.

Her Borcu Gündeş'i dinleyebilir miyiz? Tabii ki dinleyebiliriz. Hatta abicim makarna yaptık, gel buyur beraber yiyelim diyor. Afiyet olsun sizlere. Gençliğin enerjisi yeter. O sofrada benim için de bir çatal ayırını olmadı.

İnsan bazen birinin hayatındaki yerini anlamaya çalışır. Öncelik midir, alışkanlık mı? Aradaki fark küçük görünür ama ne yazık ki belirleyicidir. Çünkü insan değer gördüğü yerde değil, yer kapladığı yerde kalırsa ne yazık ki yorulur. Güzel bir Ferdi Tayfur yorumu, Trabzon Akçabat'tan Temel. Ferdi Tayfur demiş, başka bir şey demiyorum abi diyor. Pekala, gönderelim. Ayrıca Diyarbakır'dan Rojda. Sizlerden Ferdi Tayfur'dan bana soru istiyorum demişsiniz. O zaman bu güzel eser sizlere ve sevdiklerinize de armağan olsun. Hemen ardından güzel bir Ebru Gündeş yorumu bizlerle birlikte olacak. Bu güzel eserin sahibi kim? Onu da birazdan sizlere aktaralım.

Balıkesir'den Ercan Bey, Ebru Gündeş diyor. Ayhan, Sinem, Kaya ve arkadaşları için. Evet, bizler de ulaştırdık. Adana Çukurova'dan sevgili Kenan. Koray Avcı dinleyebilir miyiz? Tabii ki dinleyebiliriz. Yolunuz Adana'ya düşerse kebapçı dükkanımıza bekleriz Murat abi sizleri diyor. Çok teşekkürler. Hayırlı işleriniz olsun. Yorgunluğunuzu birlikte uğurlayalım. Ne dersiniz? Koray Avcı bizlerle.

Hayatta bazı şeyler konuşulmadığı için büyür, üstü kapatılır, geçiştirilir. Ama yok olmaz. Çünkü ifade edilmeyen her şey içeride birikir. Ve biriken şey eninde sonunda taşar. Gülden Karaböcek bizlerle birlikte. Bu güzel şarkının sahibi Fatma Hanım, Konya Selçuk'a sevgilerimizi iletelim. Çayımızı demledik, ailecek sizin hoş sohbetinize eşlik ediyoruz diyor. O güzel aile sofrasına konuk olduğum için onurluyum. Bu güzel eseri dinleyelim. Hemen ardından da Murat Göğebakan'a kulak vereceğiz. Samsun ilk adımdan sevgili Gökhan'ın seçmiş olduğu ve ben de en güzel şarkılarından bir tanesiyle sizleri buluşturacağım.

0: Çetin'le Kum Saati devam edecek.
1: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak

0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 13.808 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 45.73, euro 53.03, gram altın 6.630 lira. Brent petrolün varil fiyatı 105,83 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Reklam.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
7: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
4: Bu bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek ister misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyoruz. Kurban bağışlarınızla onların sofralarına bereket, bayramlarına neşe olun. yetimvakfı.org.tr 0212 970 60 60
5: Reklam.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi. Hani bir gün

İnsan bazen birini ne kadar tahammül ettiğini fark eder, normalde kabul etmeyeceği şeyleri görmezden gelmiştir. Sebep çoğu zaman aynıdır, kaybetme korkusu. Ama insan kendi sınırını kaybettiğinde zaten kaybetmiş oluyor.

0: neşeler demiş. Yarime bir haber salanı dinledik. Erzurum Palandöken'den Ahmet. Hava soğuk ama sesin içimizi ısıtıyor kardeşim diyor. Gönlümüz sıcak olsun. Biz birbirimize yeteriz öyle değil mi? İbrahim Tatlıses istemişsiniz. Hemen ardından Gaziantep'ten Mehmet. Çalışırken radyo hep açık. Enerjinize hayranım, çaldığınız şarkılara hayranım. Bugün ben Demet Akalın ve Özcan Deniz düeti istiyorum. Çalar mısınız? Tabii ki çalarız. Senin o alın teline kurban oluruz. Kolaylıklar diliyoruz.
1: Burası Radyo 7.

bazı duyguların karşılığı kelimelere sığmıyor, öyle değil mi? Kitaplarda yazmaz, yaşayan bilir. Aynı ateşte yanmayanlar da birbirinin acısını anlaması ne yazık ki mümkün değildir.

Çanakkale Gelibolu'dan Zeynep, Boğaz manzarasına karşı sesin de güzel gidiyor diyor. Tarihi kokusuyla sesinizi birleştirelim, öyle değil mi? Kayseri Milkaz'den Hülya Hanım, mantı açarken vaktin nasıl geçtiğini anlamıyoruz sayende. O marifetli ellerine, güzel gönlüne sağlık Hülya Hanım. Sizler de derya bedavacı demişsiniz. Ferdi Özbey'in ardından kulak vereceğiz.

0: Çetin'le Kum Saati devam edecek.
1: Reklam.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hepelim, havadan karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
3: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
7: Burası Radyo 7.

Erzurum'dan Kerem, Serkan Kaya'dan bir şarkı rica edebilir miyiz? Bugün eşim Beren'le bizim evlilik yıldönümümüz. Nice yıllarınız olsun inşallah. Evet, Sakarya'da pazarından Yavuz, kamyon arkasından selamlar. Yollar seninle kısalıyor abi diyor. Yolların ustası dikkat et. Sen bize lazımsın. Hayırlı yolculuklar. Sibelcan'dan bir şarkı istemişsin. Ankara'ya doğru gitmekteyim diyor. Hayırlı yolculuklar. Yolda olan herkese de armağan olsun Sibelcan'ın o güzel eseri.

İnsan bazen bir şeyin neden sürekli aklında kaldığını sorgular, geçmiştir ama gitmemiştir. Çünkü bazı konular zamanla değil, tamamlanarak kapanır ve eksik kalan her şey zihinde yaşamaya da ne yazık ki devam eder. Sivas'tan Yiğit Tuval'den bir şarkı diyor. Sivas'ın soğuğuna bu güzel sıcacık eseri armağan etmiş olalım. Hemen ardından Deniz Seki bizlerle birlikte olacak. Hatay Antakya'dan Leyla Hanım'ın istemiş olduğu sanatçımızı, ben de çok güzel bir eserini seçtim. Yaralarımızı sararken senin sesin bizlere umut oluyor diyor. En güçlü bağımız umut. O güzel yüreğinizi hiçbir zaman her şey için yormayın, olur mu?

İzmir'den Pembe Şimşek, işiniz Lokman Bey ve sizlere de şimdi keserimizi armağan edeceğiz. Ankara Çubuk'tan selamlar diyor Fatma Hanım. Kazanda çalışan Ercan için bir eser demişsiniz tabii ki. Malatya'dan Nilgün Hanım, sizin de akşamınız güzel olsun inşallah. Manisa'dan Ece Hanım ve Yunus Bey, bu güzel eser sizlere de armağan olacak. Seda Hanım hoş geldiniz. Yine Ankara Çubuk'tan Ebru Bal, eşim İsa, çocuklarım Kayra ve İkra için istiyorum diyor. Dinleyelim.

Uykum saatinin sonuna geldik. Allah nasip kısmet ederse, ömrümüzün vadesi dolmazsa yine aynı saatte Radyo 7'de sizlerle birlikte olacağız. Huzur dolu bir akşam diliyorum. Yarınınızda inşallah güzel olur. Allah'a emanet olun.

0: sona erdi.
1: Reklam.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 0065.
1: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel taraftarları ilk kez karşı karşıya geldi. Yumruklar, pet şişeler havada uçuştu. Kılıçdaroğlu mahkeme kararının uygulanması için Ankara Valiliğine başvurdu. Valilik emniyete talimat verdi. Polis CHP'nin kapısına dayandı. Yan kapıdan içeri girildi. Özgür Özel sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Binadan çıkmayacağız dedi. Ancak kısa süre sonra ayrılmak zorunda kaldı. CHP eski genel sekreter yardımcısı Mehmet Sevigen partideki kavgayı Kanal 7'de değerlendirdi. İki ordu karşı karşıya dedi, uzlaşma önerdi. Hem Amerika hem de İran tarafların müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini duyurması anlaşma ümidini güçlendirdi. Amerika Başkanı Trump anlaşmaya yakınız mesajı verdi. Hürmüz Boğazı'nın da açılacağını söyledi. İran'dansa Hürmüz Boğazı ve nükleer kapasitemiz pazarlık konusu olmaz resti geldi. Hatay'daki sel felaketinde çöken köprüden nehre uçan otomobildeki Musa Paşa akıntıya kapılmıştı. 20 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu. Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Birçok ilde sağanak ve dolu etkili oldu. Erzurum'daysa Mayıs'ın son haftasında kar yağdı. Bayram ziyaretlerine gidenler şemsiyelerini açacak çünkü Türkiye Kurban Bayramı'nı yağışlı bir havada geçirecek. 8 yıl önce intihar denilmişti. Ailesi o dosyanın peşini bırakmadı. İzmir'de hayatını kaybeden 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığı'nın görevlendirdiği özel ekip dosyayı yeniden inceledi. Aralarında dönemin emniyet müdürü, komiser ve polislerin de bulunduğu 23 şüpheli tutuklandı. 8 yıldır adalet mücadelesi veren baba, emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'sa ilk kez nefes aldık diyerek kararı değerlendirdi. Yıllar süren Kabe hasreti bitti. Hacı adayları artık Arafat için gün sayıyor. Duygular tarifsiz olsa da hiç bilmedikleri bir yerde olmanın bazı zorlukları var. İşte Türk hacı adaylarının süreci sorunsuz geçirsin ve ibadetlerine odaklansınlar diye Diyanet görevlileri iş başında. Diğer bir adıyla mavi yelekliler her an her yerde mesaide.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Otopratik.
1: Arife gününden itibaren yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak gök gürültülü sağanak yağışlar bayramın 4 günü boyunca devam edecek. Hava sıcaklıklarının ise güney ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Yarın İstanbul 23, İzmir 28, Antalya 25, başkent Ankara 20, Bolu 19, Samsun 21, Erzurum 17 ve Siirt 21 derece olacak.
0: En güvenilir

0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 13.808 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 45.73, euro 53.03, gram altın 6.630 lira. Brent petrolün varil fiyatı 105.83 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Reklam.
3: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
4: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum. Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulaması kapsamında kredi büyüme sınırları düşürüldü. Bireysel kredilerde tüm kredi türleri için sınırlar 1 puan daraltılırken, Türk Lirası ticari kredilerde büyük ölçekli işletmelere kullandırılan krediler için 1 puan, KOBİ kredileri içinse 0,5 puanlık daraltmaya gidildi. Küresel arz sıkıntıları ve Çin'in artan talebi bakır fiyatlarını Londra Metal Borsası'nda 14 bin doların üzerine taşıdı. Amerika'nın olası tarifeleri ve üretimdeki düşüşle birlikte bakır, Ocak ayındaki tarihi zirvesine yaklaştı. Kripto para birimleri gerileme göstermeye başladı. Amerika ve İran arasındaki barışa ilişkin görüşmelerin neticeye varmaması, savaş nedeniyle küresel enflasyondan dolayı faiz artırımlarının masada bulunması, kripto para yatırımcılarına zarar ettiriyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Reklam.
3: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18 bin TL, yurt dışı kurban bedeli 7 bin TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
4: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 0 65.
2: Reklam.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Kumluca Kemer Antalya yolunun 31 ila 32. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle. Aydın Denizli otoyolunun 9 ila 10. kilometreleri Denizli istikametinde. Tosya Osmancık yolunun 41 ila 46. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Kaz mezarcı, kaz mezarcı. Aşkıma bir mezar kaz. Ben ölmeden aşkım öldü. Aşkıma bir mezar kaz. Vefasızın yolundan ben artık döneceğim. Kaz mezarcı, deri kaz. Aşkımı gömeceğim.

yıllardır harap eden, beni bırakıp giden, bana ihanet eden aşkımı gömeceğim. Mezarının başında vefasız diyeceğim. Kaz mezarcı, derin kaz, aşkımı gömeceğim.

dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki, saygı ve sevgide

olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazıyor.

Gitsen uzaklarda kimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem. Kader bağırıyor.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.